0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Beşir sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba sevgili dinleyenler. Peygamber Efendimizin ismi şeriflerinde bugün El-Beşir ismi şerifi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılan isim veya sıfatlardan biri olan Beşir bir sıfattır. Müjdeleyen, güler yüzlü ve sevecen olan anlamlarına gelir. Peygamber Efendimizin bu sıfatı da böylece mübeşşirdir. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ayet-i kerimede böyle geçiyor. İnsanlar, eşref-i mahlukat olarak yaratılması, üstün vasıf ve kabiliyette yaratılmasına rağmen, ilahi birer mürşit ve yol gösterici olan peygamberlere muhtaçtırlar. İnsanlar, mahdut ve sınırlı olan akıllarıyla Allah-u Teala'nın birliğini bulsalar dahi, kemal sıfatlarını ve ona nasıl ibadet edileceğini bilemeyecekleri gibi pek çok metafizik meseleleri, ahiret ve ahvalini de tam olarak bilemezler. Kendilerine dünyada ve ahirette saadete götürecek doğru yolu, ahlak ve fazilet esaslarını bulamazlar. İşte bu sebepledir ki Allah Celle Celaluhu insanlara Rablerini tanıtmak, onun rızasını kazandıracak itikat ve ibadet esaslarını öğretmek, İbadetleri bizzat yaparak şekillerini göstermek, onları küfür ve isyandan kurtarmak için dünya ve ahiret saadetini temin edecek ahlaki ve içtimai esasları bildirmek üzere müjdeleyici ve korkutucu olarak peygamberler göndermiştir.

peygamberleri ve velileri birer hidayet ve eğitim rehberi olarak insanlığa ayrıca müjdeleyici olarak göndermiştir. Ancak o mahir, feyizli ve bereketli mübarek ellerde eğitilen insanlar yapılarındaki güzellikleri inkişaf ettirebilmişlerdir. Kış gibi donuk özellikleri bahar gibi gülistana dönüşmüştür. Örnek verecek olursak, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen yarı vahşi cahiliye insanları Peygamber Efendimizin irşadı sayesinde beşeriyetin en kıymetli şahsiyetleri olmuşlardır. Tebliğin amacı insanların yüreklerini fethetmektir. Yürekleri Hakk'a, hidayete ve İslam'ın aydınlığına, Kur'an'ın nuruna açmaktır. Gönülleri sahte sevgilerin, aldatıcı tutkuların, oyalayıcı heveslerin işgalinden kurtarmaya kapı açmaktır. Yüreklerin kirini, pasını, ağır ve lüzumsuz yüklerini yıkamaktır. Tebliğin amacı kalpleri fıtratla buluşturmak, onları gerçek sevgiye ve gerçek sevgiliye bağlanmaya davettir. Yüreklerin fethi, gönüllerin İslam'a açılması, toprakların ve coğrafyaların fethinden çok önemlidir. Çünkü gönüllerin İslam nuruna kavuşması, mekanların da bu nurla tanışması demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnsanları dine davet edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Uyumlu olun, geçimsiz olmayın. Hakikaten Allah Resulüne olan muhabbetimizin ölçüsü, Kur'an'ı ve Allah Resulünü rehber edinerek onun haliyle ne kadar hallendiğimizden belli olur.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda,

kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem. Meden ya sahibel meydan.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Esmaül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esmaül Nebi programı başlıyor.
1: Sahibül Miraç sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba sevgili dinleyiciler. Esmaül Nebi programımızda bugün alemlere rahmet olarak gönderilmiş gönlümüzün süruru Peygamber Efendimizin ismi şeriflerinden Sahibül Miraç'ı açıklamaya çalışacağız. Miraç, Arapçada merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göğe yükselerek Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Böyle bir manaya sahip olmak, nebiler ve resuller arasında ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Bu nedenle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi Sahibül Miraç sallallahu aleyhi ve sellemle şereflendirilmiştir. Miraç olayı hicretten bir yıl ya da 17 ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Resul-i Kibriya Efendimiz Mescid-ül Haram'dan Beytül Makdis'e yani Kudüs'e götürülür. Kur'an-ı Kerim'in andığı bu aşamada gece yürüyüşü anlamında İsra adını alır. Birinci aşamada Peygamber-i Zişan Efendimizin fiziki vücudunun Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'teki Beytül Makdis'e metafizik bir ilahi sistemle uçurulması olayıdır ki İsra hadisesi budur. İkinci aşamadaysa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Beytül Makdis'ten Allah Celle Celaluhu'ya yükselişini oluşturur. Bu ikinci aşamadaysa onun Beytül Makdis'ten Sidretül Münteha denilen yüceler yükseltilmesi olayıdır. Buna da Miraç denilmiştir. Miraç hem ruh hem de cesetle birlikte meydana gelmiştir. Miraç olayı Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insani mertebelerin en yüksek ve en mükemmel makamlarında gezdirmesinden ibarettir. Allah Celle Celaluhu Server-i Enbiya Efendimizi yatağından alıp Mescid-i Haram'a, oradan da kilometrelerce uzakta bulunan Mescid-i Aksa'ya götürmüş, daha sonra onu bütün gök tabakalarında seyahat ettirerek her bir tabakayı mucizevi ayetlerini göstermiş ve onu daha da yükselterek Kâb-ı Kevsen makamına çıkarıp o sallallahu aleyhi ve selleme cemalini göstermiş ve o sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmuştur. İşte Resulullah'ın miracının insanlığa kazandırdığı 500'den fazla faydaları vardır. Ayrıca miraçla ümmete Bakara suresinin son iki ayeti hediye edilerek imanın hükümleri belirlenmiş ve kimseye gücünün üstünde bir mükellefiyet verilmeyeceği müjdelenmiştir. Gönüllerin künhüne vakıf olan Allah-u Zülcelal Hazretleri namazı miraç gecesinde hediye olarak ihsan buyurdu. Onun içindir ki namaz müminin miracıdır. Onun içindir ki müminin miracı, ariflerin miracı, gönüllerin miracı denmektedir. Kalp, yani kalpten de öte dediğimiz şey, vücudu ayakta tutan basit bir et parçası değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Beyt-i Makdis'te peygamberlere imam olduğu gibi Beyt-i Mamur'da da meleklere imam oldu ve Fevki Arş'a doğru yürüyüşünde meleklerin üstünlerinden olan Cebrail aleyhisselam ona yoldaş olamadı. Çünkü o yürüyüş kemal tecellilerini toplayan bir seyirdi. Melekse her ne kadar nurdan yaratılsa ve soyut akıl olsa da yine kemali insan kemalinin bir parçasıdır. Demek ki insan ve cin meclisinde herkesin bir mertebesi vardır ve kamil insanın mertebesi diğerlerine göre baş köşedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç şerefi ihsan edildiğinden ismi şerifine Sahibül Miraç sallallahu aleyhi ve sellem denilmiştir.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

İsmi Sübhan Virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül. Bilirim aşıksın güle. Gülün derdinden kim bile? Bahçedeki gonca güle dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim aşıksın bir de. Cununun var gayet serde. Şu sinemde olan derde bir de sen dert katma bülbül. A bülbülüm uslu musun? Kafeslerde besli misin? Bencileyin dertli misin? Derdini ketmetme bülbül. Pervaz vurup uçar mısın? Deniz derya gezer misin? Bencileyin açar mısın? Halini ketmetme bülbül. Yunus vücudun pak derken, cihanda mislin yok derken, seher vakti hak, hak derken, bizi de unutma bülbül. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyef.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

yaşıyor, alev ağlıyor. Hiçbir yere basmıyor ölünün ayakları. Boşluk büyüyor, duvarlar terk ediyor odayı. Zemin kayıyor, tavan uçuyor, an devriliyor. Ölümün buzdan heykelini dokuyor sessizlik. Ortada öylece kalıyor ölü. Yalnızlığıyla kucaklaşıyor. Yüzü hiçbir yere bakmıyor. Yanağına dokununca ışık sönüyor. Göğsü kaskatı, kalbi kıpırtısız, elleri boş. Avuçlarına hiçbir şey sığmıyor. Dudaklarında yarım kalmış gülüşlerin neşvesi var. Bir sonraki nefese acıkmış gibi kirpik uçlarına asılmış hasretleri. Tavana çakılı gözleri boşluğa emiyor. Göz bebekleri ölümü resmediyor. Bu benim.

0: Esma-ül-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül-Nebi programı başlıyor.
1: Nezir sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba sevgili dinleyenler. Esma-ül-Nebi'de bugün En-Nezir ismi şerifi var. Nezir'in sözlük anlamı korkulu bir şey bilip sakınmaktır. Sevindirici haber verme anlamındaki ifadenin karşıtı olan inzar, dine davet yöntemlerinden biridir. İnzarı gerçekleştiren kimseye müzir, nezir denilir. Allah Teala insanları yaratmış, onları içlerinde iyilik yapanlarla kötü olanları ayırt etmek üzere bir imtihan yeri olan dünyaya yerleştirmiş. Dünyaya denenmek, sınanmak üzere gelen insanları yalnız bırakmamış, onlara elçiler göndermiş ve elçilerine kitaplar inzal buyurmuş. İnsanlık tarihi boyunca elçiler gönderdikleri kavimleri Allah'ın emrettiği hükümleri içeren kitaplarla uyarıp inzar etmişler, onları doğru olan hak yola çağırmışlardır. Bütün peygamberler tebliğ görevini yapmak için büyük meşakkat ve çilelere göğüs germişlerdir. Hatta bazıları bu uğurda canlarını feda etmişlerdir. Peygamberler gördükleri tüm kötülükleri mutlaka elleriyle veya dilleriyle düzeltmeye çalışmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinden Allahu Teala Hazretlerinin emirlerini terk edenleri, yasak ettiği fiilleri işleyenleri ve günahında ısrar edip tevbe ve istiğfarda bulunmayanları ikaz ve hatırlatmalarda bulunduğu için yüce isimlerinden biri de Nezir sallallahu aleyhi ve sellem'dir.

0: Esma-ül-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül-Nebi
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Mübelli sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Peygamber Efendimizin ismi şeriflerini anlatmaya çalıştığımız programımızda bugün El Mübelli ismi şerifi var. Mübelli, tebliğ edici demektir. Sevgili dinleyenler, bütün peygamberler Allah'ın emir ve nehilerini onun kullarına ulaştırmak ve onlara doğru yolu göstermekle görevlendirilmiş hidayet elçileridir. Peygamberler bu kutsal elçilik görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmışlardır. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine Allah Teala'nın istediği şekilde yaşamaları için gerekli bilgileri uygulamalı olarak vermiştir. Her peygamber gibi bizim peygamberimizin de iki temel görevi vardır. Tebliğ ve beyandır. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Maide suresi 5 ve 67. ayetler. Peygamber Efendimiz vahiy yoluyla gelen Kur'an ayetlerini görevi gereği insanlara sadece ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda onları açıklıyor, anlatıyor ve yaşıyordu. Tebliğ ettiklerini açıklamak ve anlatmak onun asli göreviydi. Peygamberler arasında sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tam ve mükemmel bir şekilde bütün hususiyetler ve üstünlükler bir arada toplanmıştır. Her peygamberin bir ziyası, bir müjdesi, bir uyarısı ve bir daveti vardır. Yine Resuller içerisinde de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ışık saçan bir güneş, en yüce müjdeci, en büyük uyarıcı ve en büyük davetçidir. Dolayısıyla o sallallahu aleyhi ve sellem, bütün özellikleri şahsında toplayan bir nebidir. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala tarafından kendisiyle nübüvvet ve risalet kapısını kapatılmak için gönderilmiştir. Bunun içindir ki bütün insanlığa tebliğ etmesi için son risalet görevi verildiğinden Mübelli sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle şereflenmiştir.

Esmaü'n-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esmaü'n-Nebi programı sona erdi.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.
2: Ey Fatıma! Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

üç gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda ya Ali. Olmaz cihanda ya Ali.

Hasan, Hüseyin bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım, biz de yemeyiz ya Fatıma.

Hırkanda vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları göğüsledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu. İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
1: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
0: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba sevgili dinleyiciler. Esma-ül Nebi programımızda bugün El-Emin ismi şerifini açıklamaya çalışacağız. Emin, sözlükte kendisine güvenilen, hıyanet etmeyen, sözünde duran, vefalı, başkalarından korkmayan kimse anlamına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet vazifesine başlamadan önce kendisini sevdirmiş, şahsiyeti halkın kendisine sen el-emin ve es-sadıksın demek mecburiyetinde kaldığı bir mükemmellik arz etmiş ve o tebliğine bu kimlik tespitinden sonra başlamıştır. Halk onun güzel seciyesini, iyiliğini, doğruluğunu peygamberlik gelmeden çok önce bile bilmekte ve onu sevmekteydi. Ona El-Emin ünvanını vermiş olan kavmi, Kabe tamir olurken Hacer-i Esved'i yerine koyma hususunda ihtilafa düştükleri zaman onun hakemliğine itirazsız teslim olmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sıdık hali üzeriydi ki, henüz ona iman etmediği devrede büyük bir peygamber düşmanı olan Ebu Süfyan dahi Bizans İmparatoru Heraklius'un hiç sözünde durmadığı oldu mu sualine, hayır, o verdiği her sözü tutar ifadesinden başka bir şey söylememişti. Ayrıca Peygamber Efendimizin amansız bir düşmanı olan Ebu Cehil ve arkadaşlarının günün birinde ona "Ey Muhammed, vallahi biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim katımızda sadık ve doğru bir kişisin. Lakin biz senin getirmiş olduğun şeyi yalanlıyoruz" demeleri, cahiliye Araplarının Efendimiz'e ne derece itimat ettiklerini göstermektedir. Bu hadise üzerine şu ayeti kerime nazil olmuştur. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. El-En'am 33.

O alemler sultanının müşrikler tarafından bile Muhammedül Emin, elinden ve dininden herkesin emniyet ve huzur içinde olduğu kimse şeklinde vasıflandırması, Peygamber Efendimiz'e itimat, güven ve vefa duygularının doruk noktasını ihtiva ettiğinden kaynaklanıyordu. Bildiğiniz gibi bütün güzel hasletler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de doruk noktasındaydı. Peygamber olduğu zaman Mekke'de halkını İslam'a davet için toplamıştı. Safa tepesine çıkarak orada toplananları, "Ey Kureyş halkı! Size bu dağın arkasında bir düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?" dedi. Orada bulunanlar, "Hepimiz inanırız. Çünkü sen ömründe yalan söylemedin." diye cevap verdiler. Bu topluluğun içinde Peygamber Efendimizin en azılı düşmanları da vardı. Onlar da Peygamber-i Zişan Efendimizin doğruluğunu itiraf etmişlerdi. Peygamber Efendimizin bu yüce hal ve ahlakından gerçek istifade ise Miraç hadisesinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh "o dediyse doğrudur" ifadesindeki teslimiyet haline ermekle mümkündür. Hayatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce tavsiyelerine göre yaşamak iki dünyamızı da bayrama dönüştürme vesilesidir. Çünkü insanoğlu için gerçek bayram o alemler sultanının yüce ahlakına sarılmakla mümkündür.

Esma-ül-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül-Nebi programı sona erdi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Çok aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bir cuma namazını dahi eda eylemek üzere bu güzel camiye toplanmış bulunmaktayız. Şu cumadan evvel ahirete irtihal eyleyen annelerimize, babalarımıza, akrabalarımıza Cenab-ı Mevla rahmet eylesin. Kabirleri pür nur, makamları cennet olsun. Biz geride kalanlara da Rabbimiz sabır cemiller nasip eylesin. Muhterem Müslümanlar, malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her kabristana gittiği zaman orada yatanlara selam verir ve şöyle buyururdu: Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin ve inna inşallah büküm lahikun. Ey kabirde yatanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bilesiniz ki en yakın zamanda bizler de sizlere kavuşacağız. Ölüm hak, ölüm gerçek, ölümü öldürmek mümkün değil. Ölüm aynı zamanda nimet muhterem Müslümanlar. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Onun için bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Batı uygarlığı ölümle barışık değildir. Ahirete iman etmeyen için ölüm bir sondur, nihayettir, bitiştir, yok oluştur. Bizim için öyle mi? Bizim medeniyetimizde ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır. Ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Havz-ı Kevser'inden Nebi-i Kiram'ın bir yudum su içebilmektir. O buyuruyor ki, her kim havzumdan su içerse bir daha susuzluk nedir bilmez. Rabbim havzundan, Peygamber Efendimizin Havz-ı Kevser'inden su içmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Peygamber-i Zişan'ın sohbetine katılmaktır. Bizim için ölüm yok oluş değil ki. Bizim için ölüm, Hazreti Ebubekir-i Sıddıkların, Hazreti Ömerül Farukların, Osman Zinnureynlerin, Ali Kerramallah veçelerin, Hasanların, Hüseyinlerin, Ayşelerin, Fatımaların radıyallahu teala anhum ecmain, onlarla beraber olmak, onların sohbetine katılmak, onların oturduğu yerde beraber onları dinlemek. Bizim için ölüm imanımızla, Kur'anımızla, kelime-i şehadetimizle cennet-i alada cemalullah'a vasıl olmaktır. Cenab-ı Mevla'nın envai çeşit nimetlerine gark olmaktır. Bizim için ölüm son değil ki. Bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla ne güzel buyurmuş: Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Allah'ım, ruhumu Müslüman olarak kabzet ve beni salih kulların arasına ilhak et Allah'ım. En güzel dua, peygamber duası ayet-i kerimede. O yüzden Müslüman ölümü temenni etmez. Allah'ım canımı al da beni kurtar demez. Sahabeden birisi bir gün öyle diyordu: Allah'ım canımı al da beni kurtar. Çok acıları vardı, inim inim inliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle söyleme dedi. Öyle söyleme ama şöyle dua edebilirsin dedi: Allah'ım hakkımda hayat hayırlıysa hayatı nasip et, memat hayırlıysa mematı nasip et Allah'ım. Duamız bu muhterem Müslümanlar. Duamız bu. Allahümme gfirli ve erhamni ve afini ve ehdini ve erzukni ya Rabbel alemin. Allah'ım beni affet, bana hidayet nasip et. Allah'ım beni, bana merhamet et, acı. Beni affına mazhar olanlardan eyle Allah'ım. Bana rızkımı bol ver Allah'ım, helalinden rızık ver Allah'ım. Duamız bu. Ölümü temenni etmek değil. Hatta muhterem Müslümanlar, fıkıh literatüründen bir rivayette bulunayım. Der ki, bir evlat anasının babasının hangi durumda olursa olsun ölümünü temenni etmesin.
evlat, oğul, kız, ananın babanın ölümünü temenni eder miyiz? Al anneni babanı şöyle karşına seyret. Annenin, kızımız annesinin temizliğini yapsın, altından üstünden temizliğini yapsın, öf bile demesin ve onu seyretsin. Gözü nurlanır, gözü. Oğul babasının temizliğini yapsın, altından üstünden temizliğini yapsın, sonra şöyle karşısına geçsin, babasını seyretsin. Gözü nurlanır. Beytullah'ı seyir, gözü nurlandırır. Kur'an-ı Azimüşşan'ı seyir, nur, gözü nurlandırır. Anneyi babayı seyretmek gözü nurlandırır. Bak, görüyor musunuz muhterem Müslümanlar? Elhamdülillah, ne kadar güzel bir dinin mensuplarıyız. Aileye, aile birine ne kadar da önem veriyor dinimiz. Bir annenin, bir babanın, bir dedenin, bir ninenin bir aile içerisinde onların bulunması ne kadar büyük bir nimettir ve ne kadar büyük berekettir. Dede berekettir. O torunlarını anlatacaktır. Ninesi berekettir. Torunlarını anlatacaktır. Sizin, bizim anlatamayacaklarımızı anlatacaktır. Allah'ını, peygamberini anlatacaktır. Kültürümüzü anlatacaktır. Dinini, diyanetini anlatacaktır. Ah muhterem Müslümanlara, bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Ya eyyellezine amenüttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Hiç kimse ciddi Müslüman olmadan, olmadığı halde ölümle karşılaşmasın. Allah'tan korksun. Ancak Müslüman olduğumuz halde, bak mümin demiyor, Müslüman, yani teslim olmuşuz. Allah'ın emirlerine teslim olmuşuz. Allah'ın nehilerine teslim olmuşuz. Helallara, haramlara teslim olmuşuz. Bizi yaratan Allah bizi bizden daha iyi tanıdığı için önümüze koymuş olduğu helallar ve haramlara, sırat-ı müstakime teslim olmuşuz. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını en iyi tanıyandır. Yaratandan daha iyi birbirimizi tanıyabilir miyiz ki birbirimize hükümler koyalım muhterem Müslümanlar? Allah'ın Kur'an'da koymuş olduğu hükümleri kim koyabilir? Kumar oynamak haramdır, bitti. İçki içmek haramdır, bitti. Uyuşturucu kullanmak haramdır, bitti. Bak, görüyor musunuz? Anaya babaya öf demek haramdır, bitti. Allah hükümler koyuyor. Biz insanları tanıdığı için 5 vakit namazı kılın, hakkıyla eda edin. Çünkü ruhun gıdası odur. Namazdır, zikirdir, zikrullah'tır. Orucunuzu tutun, zekatınızı verin. Allah Celle Celaluhu her şeyi düşünmüş ve bizim önümüze hayatımızı yaşanır hale getirecek, hayatımızı mutlu bir şekilde yaşama noktasına getirecek emirler ve nehiler ortaya koymuştur. Yeter ki biz Müslümanlar emri bil ma'ruf nehyi anil münkere hakkıyla, hakikatıyla vasıl olup uyalım muhterem Müslümanlar. Bizi yaratan en iyi tanıdığı için, mutluluğumuzun temini için de dini mübin İslam'ı göndermiş. Öyle diyor, dini tarif ediyorken İslam alimi. اَدِّينُ وَضْعُنْ اِلَٰهِيُّنْ سَائِقٌ لِذَوِ الْقُولُ بِخْتِيَهْرِمُ الْمَحْمُدَ اِلَى مَا هُوَ خَيْرٍ. Din Allah tarafından vat olunmuş bir sistemdir, bir nizamdır. Akıl sahiplerini doğruya, güzele, mutluluk yollarına sevk eden bir davadır. Din İslam dinidir. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah'ın huzurunda hak din İslam dinidir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ. Kim Allah'ın davasından, İslam dininden başka din ararsa, bu ondan asla kabul olunmayacaktır. لَنْ يُقْبَلَ ne demek muhterem Müslümanlar? Tekidi, nefi, istikbal. Bak, görüyor musunuz? لَنْ, tekit, nefi, istikbal. Kesinlikle kabul olunmayacaktır. Buyurun. Adem Aleyhisselam'a gelen din neydiyse, İbrahim Aleyhisselam'a gelen din de odur.
İbrahim Aleyhisselam'a, Halilurrahman'a gelen din neyse, Yahudilere, Hristiyanlara diye şimdi ismi değiştirmişler. Hazreti Musa'nın getirdiği din de odur, Hazreti İsa'nın getirdiği din de odur. Adı İslam'dır, başka bir şey değildir. Allah'tan gelen dinin adı budur. Ve bizim adımız da Müslüman, elhamdülillah. İslam, teslim olan, Allah'ın davasına teslim olan adı da Müslüman'dır. İşte bizim için ölüm bir son değildir. Ölüm bir yok oluş değildir. Nihayet değildir. Yeni bir hayatın başlangıcı, ebedi hayatın başlangıcı. Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ya eyyellezine amenü takullaha vel tenzur nefsun ma kaddemet ligat ve takullaha innallaha habirun bima te'melun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Her nefis yarını için ne hazırlamışsa ona bir baksın. Allah'tan korkun. Amellerinize dikkat edin. Rahman ve Rahim olan Allah merhamet sahibidir. Ama Allah'ın, merhamet sahibi olan Allah'ın o merhametini suistimal etmeden emirlerini yerine getirmemiz icap eder muhterem Müslümanlar. Her nefis yarın için ne hazırlamış ona bir baksın. Dünya önemli midir? Önemlidir. Niçin? Çünkü ahiretimizi burada kazanıyoruz da onun için. Hani diyoruz ya, ahiretin tarlasıdır dünya. Burada tarlaya ne ekersek orada onu biçeceğiz. O yüzden sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır demiyor mu Peygamber Efendimiz? Herün nas men yenfe'un nas. İnsanlara hayırlı olandır diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlı ne iş yapıyorsak, hangi hayırlı işin içinde yer almışsak, insanların en hayırlısı olma rütbesine eriyoruz. Hangi hayırlı işe imza atıyorsak, hangi hayırlı işe giriyorsak, mesela Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan önce Hilful Fudul. Hilful Fudul ne demek? Erdemliler Derneği. Hilful Fudul'un bir üyesiydi Peygamber Efendimiz. Onlar ki fakir fukarayı görüp gözetir, garip kurabayı görüp gözetir. Onlar ki düşkünlerin elinden tutar. Onlar ki hep yardımcı olur, destek olur. Onlar ki savaşa karşı durur, barışın temsilciliğini yaparlardı ve her zaman haklının, adaletinin yanında yer alırdı. Hilful Fudul'un üyeleri, Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan evvel o derneğe üye olmuştur. O yüzden Müslümanlar, ölünceye kadar ne yaparsak yapalım boş durmayacağız. İnsanlığa faydalı nerede ne var ise orada Müslüman yerini alacak. Müslüman oradan kaçamaz. Müslüman bana ne var diyemez. Müslüman beni ilgilendirmez, söyleyemez. Aman sen de bana değmeyen, dokunmayan yılan bin yaşasın diyemez. O ne demek biliyor musunuz orada Yahudi lafı? O yılan bin sene yaşarsa doğurur, doğurur, doğurur, çoğalır, çoğalır ve bir gün seni beni de sokar. O yılanın çocukları seni beni sokar günün birinde. Ama Müslüman neme lazımcı değildir. Müslüman hayata bakışı böyledir. Nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa, fezanın neresinde olursa olsun, mesuliyetini müdriktir. Ölüm var, ölüm. Ölüm var, her yerde ölüm var. İnsanoğlu için ölüm var. Kullu nefsin zeikatul mevt. Her nefis ölümü tadacağız. Tadacağız da Allah'a da hesap vereceğiz. Allah-u Teala da evvel emirde namazdan sorguya çekecek. Namazın var mı? Ondan sonra zekat, hac, oruç vesaire. Ama evvela namazın var mı? Dinin direği olan namazı Cenab-ı Mevla mahşer günü bizden isteyecektir. Gençler, kendimize seki düzen verelim. Bugün cumadır. Beş vakit namazımıza başlayalım. Aman ha! Dinimizin en önemsediği ibadet namaz ibadettir. Allah-u Teala ayet-i kerime, ve kadâ rabbüke ellâ te'abudû. Allah kendisine ibadet etmenizi emrediyor. Bu ibadetlerin başında da namaz ibadeti gelir. Genç kardeşim, şeytan namaz kıldırtmaz sana. Sabah namazına kaldırtmaz seni, biliyor musun? Şeytanı lanenin işi gücü vesvese vermek. Uyu canım, ne yapacaksın ki demek. Sabah namazı dedim de bakın Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ekimis salate liduluki şemsi ila gasaqil leyl ve Kur'an el fecr.
İnne Kur'an'ı fecr kâne meşhuda. Öğlen namazını kılın, ikindi namazını kılın, akşam namazını kılın, yatsı namazını kılın, bir de sabah namazını kılın. İnne Kur'an'ı fecr kâne meşhuda. Sabah namazı meşhud namazdır diyor Allahu Teala. Gençler, meşhud ne demek? Meşhud. Birazcık Arapça okuyan varsa hemen anlar. Diyorsunuz ki meşhud şahitli demek hocam. Anlamayacak ne var? Fakat sahabe-i kiram bu ayeti anlamadı. Ebu Bekirler, Ömerler anlamadılar bu ayeti. Ashab-ı kiram anlamayınca ne yapardı muhterem Müslümanlar? Kur'an'dan ayet geldi, anlamadı. Ne yaparlardı? Peygamber Efendimiz'e sorarlardı değil mi? Kendi heva ve heveslerinden cevap vermezlerdi. Bana göre bu ayet şöyledir, bana göre böyle demezlerdi. Ya Nebi-i kirama gider sorarlardı. Çünkü o peygamberin üç görevi vardı. Tebyin, teşri' ve bir de tebliğ görevi vardı. Tebliğ, Kur'an'ı tebliğ etmek Allah'tan aldığı gibi. Teşri' şeriat koymak. Emirleri, helalları, haramları koymak. Eti'ullah ve eti'ur rasul. Allah'a itaat edin. Allah'ın peygamberi Muhammed'e de itaat edin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de tebyin. Allah'ın ayetlerini açıklama görevini de Allahu Teala peygamberine vermişti. Sahabe-i kiram gitti. Ya Resulallah, Kur'an-ı Azimüşşan'da sabah namazıyla Allahu Teala bir şey buyuruyor. Sabah namazı şahitli namazdır diyor. Bu ne demektir? Biz bunu anlamadık dediler. İnsanoğlu anlamaz. Ancak peygamber anlar. Peygamber de Allah'ın vahyiyle anlar muhterem Müslümanlar. Kendi heva ve hevesinden bir cevap veremez. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber heva ve hevesinden asla konuşmaz. Onun konuştuğu vahye dayanır. Bitti. Vahyi gayri metluf. Peygambersiz din olmaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsiz bir din olmaz. Bir kimsenin kalkıp da Peygamber Efendimiz buyuruyor, ben demiyorum. Diyor ki öyle zaman gelecek ki öyle insanlar çıkacaklar ki böyle koltuklarını yaslanarak senin bu söylediğin Kur'an'da var mı? Varsa kabul ediyorum. Yoksa ben onu kabul etmiyorum diyenler çıkacak. Sakın onlara uymayasınız. Ha gençler, büyükler biliyor, aman. Eline almış Kur'an'ı, ben Kur'an Müslümanıyım, ben Kur'an Müslümanıyım. Böyle dolaşıyor. Ya biz ne Müslümanıyız sen Kur'an Müslümanısın da? Biz ne Müslümanıyız ya? Ha, senin maksadın başka. Sen peygamberi yok sayıyorsun. Allah seni ıslah etsin. Biz tekfirci değiliz. Biz kimseyi kafir şudur budur demeyiz. Ama Allah seni ıslah etsin diyoruz. Kendine gel bir an önce. Allah Resulü iki şey bırakıyorum size demiştir. Birisi ben kendimi bırakıyorum, birisi de Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorum diye buyurmuştur. Sünnetimi bırakıyorum, Kur'an'ımı bırakıyorum demiştir. O yüzden Allah bizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. O yüzden Allah Celle Celaluhu bizi Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayırmasın. Sahabe-i kiram anlamadı, geldi Resulullah'a sordular. Onlar hep anlamayınca Resulullah'a sorarlardı Kur'an'dan gelen ayetleri. Peygamber Efendimiz der ki ya Resulallah, bu şahitli namaz ne demek ya? Sabah namazı şahit. İnne Kur'an el fecr kâne meşhuda. Gençler, şahitli namaz. Aslında size ben bir soru sorayım. Zor değil ya, kolay. Kubbe de duysun. Mahşer gününde, mahşer gününde Rahman, Rahmani meleklerin lehimize şahitlik yapmasını ister miyiz, istemez miyiz? İstemez misiniz ya? Hiç sesiniz çıkmıyor ya. Allah Allah. Tabii hocam, camide konuşulmaz. Niye konuşulmaz? Tabii 100 yıldır böyle konuşmaya konuşmaya kürsüleri susturduk. Kürsülerden birileri konuşuyor ama cemaat, dinleyen cemaat camiden dışarı çıkınca bir şey hatırlamıyor. Bilgi diye bir şey kalmıyor. İstanbul'da 15 bin kişilik camiden cemaat çıkıyorken dışarıdan birisi soruyor, mikrofon tutuyor. Hocamız okuduğu hutbedeki konusu neydi? Bir cümle hatırlıyor musun? %96'sı hatırlamıyorum, bilmiyorum demiş. Cemaatimizin suçu yok. Halkımızın suçu yok. Bu sus biz hocalarındır. Biz bu kürsüleri 100 yıldır, 90 yıldır, 80 yıldır konuşur hale getirmedik. Ne konuşacağız? Ayet, hadis konuşacağız. Başka bir şey konuşmayacağız ki. Allah'ın ayetini, peygamberin hadisini koyun. Şimdi bakın, kolay bir soru soruyorum. Mahşerle ilgili bir soru soruyorum. Mahşer gününde rahmet meleklerinin lehimize şahitlik yapmasını ister miyiz, istemez miyiz? Hay Allah razı olsun, işte böyle.
Ben de isterim ya Rabbi cemaatimle beraber. Ama diyeceksiniz ki Müftü Efendi, bunu bir ayet bir hadisle anlat ki biz de konuyu kalbimize iyice yerleştirelim. Eyvallah, haklısınız. Allah-u Teala buyuruyor ki 5 vakit namazı kılın. Akimis salate li duluki şems ila gasaqil leyl ve kuranel fecr. İnne kuranel fecr kâne meşhuda. Öyle dal bir işare. Öğlen namazını kılın, ikindiyi kılın, akşamı kılın, yatsıyı kılın, sabah namazını kılın. İnne kuranel fecr kâne meşhuda. Sabah namazı meşhut namazdır. Yani şahitli namazdır. Sahabe-i kiram sordu ya Resulallah, meşhut namaz nedir? Şimdi ayet-i kerimeyi size takdim ettim. Artık bu ayeti siz de camide olmayan 5 kişiye anlatırsınız inşallah. Şimdi hadis-i şerifi arz ediyorum. Peygamber Efendimiz ayet-i kerimeyi tebyin ediyor. Buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, biz öldüğümüz zaman mahşer gününde hata ve kusurlarımızdan dolayı cehenneme doğru gidiyorken rahmet melekleri harekete geçecek. Diyecekler ki Allah'ım, ya Rabbi, biz senin bu kuluna şahidiz. Senin bu kulun sabah namazını kalktı kıldı Allah'ım. O yüzden bu kulunu cehennemine atma, narında yakma, ateşinde yakma Allah'ım, biz şahidiz diyecek o melekler. O zaman Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez ama vaidinde hulfeder. Diyecek ki meleklere, meleklerimin şahitleri olduğu bu kulumu alın cennetime koyun. Ben affediyorum onları diyecek ve Rabbimiz bizi alacak cennetine koyacak. Şimdi tekrar soruyorum, mahşer günü rahmet meleklerinin lehimize şahitlik yapmalarını ister miyiz, istemez miyiz? Ya işte ayet, işte hadis-i şerif. Gördünüz mü muhterem Müslümanlar? Gençler, şimdi sabahleyin Bilal-i Habeşi elini kulağına koyuyor. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Ne demek? Hay Allah razı olsun. Namaz uykudan hayırlıdır. Bak gördünüz mü? Bilal-i Habeşi nida ediyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sabah namazı şahitli namazdır. Bilal-i Habeşi sabahleyin nida ediyor. Çağrısında buyuruyor ki namaz uykudan hayırlıdır. Genç delikanlım, namaz uykudan hayırlıdır'ı duyuyorsun ve kalkıp namazını kılıyorsun. Ama vesvese veren şeytan ellezî yuvesvisu fî sudûrihim, vesvese veren şeytan boş durmayacaktır. O da gelip sana diyecektir ki abi 5 dakika daha uyu, ne yapacaksın, boş ver ya. Kalkar kılarsın 5 dakika uyu ama bir gözünü yumacaksın, bir de açacaksın ki eyvah, güneş doğmuş, güneş yükselmiş, dizini döveceksin, eyvah sabah namazım geçti diyeceksin. Ama iş işten geçti, sabah namazını kaybettik. Şeytan öyle memnun oldu ki, vesvese veren şeytan, Adem oğlunu kandırdım diye övünmeye başlayacak şeytan oğlu. Onun için muhterem Müslümanlar, şahit namaz olan sabah namazına aman dikkat edelim. Ölümlü dünyadayız. Ne dedik bu ayetin başlangıcında? Dünya mühimdir. Niçin? Ahiretimiz için mühimdir. Çünkü burada kazanıyoruz ahiretimizi. Ölüm var, ölüm. Eninde sonunda öleceğiz. Ve musalla taşına koyduğumuz zaman da er kişi niyetine, hanım kişi niyetine deyip bizi yolcu edecekler. Ha muhterem Müslümanlar. Görüyor musunuz? Hiç. Neyimiz var? İnde ekremeküm inde Allah'a etkaküm. Amelimiz var. Kul 3 şeyle kabristana kadar gider. 2 şey geri dünyada kalır. Birisi onunla baş başa kalır. Malı mülkü 1. Evladı yarı dostları 2. Bir de amelleri 3. Gittik kabristana. Bizi o daracık yere bıraktılar. Kabristan hayatı. Orada bir hayat. Evlerin olduğu, merhumların, merhumelerin evlerin olduğu bir hayat. Onların evi de orası. Onlar oradan mutlular. O yüzden Peygamber Efendimiz 5 şeyde acele edin. Birisi de cenazeniz eğer otopsik bir durum yoksa bir an önce yatağına götürün diye buyurmuyor mu Peygamber Efendimiz? Onun için onların yatağı orasıdır. Evde tuttuğumuz, morgda beklettiğimiz müddetçe sevap işlemiyoruz. Yazıktır. Ruh bir tarafta, beden bir tarafta. Oldu mu olmadı. Öyle Kanada'dan kızı gelecek ama Amerika'dan oğlu gelecek. Yazıktır.
günahtır. Merhumu merhumayı bir an önce götürüp yerine yatırmamızı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizden talep etmektedir ve bize buyurmaktadır. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, o daracık yerden ibret alıyoruz. Kabristana gidince ibret alıyoruz. Malumunuzdur, Peygamber Efendimiz bir ara kabir ziyaretini yasakladı muhterem Müslümanlar. Niçin? Ashabın kalbine iyice tevhid yerleşsin diye, kabirlere gitmeyin diye buyurdu. Kabir ziyaretini yasakladı bir müddet. Ya İslam tarihine bakın lütfen. Sonra bir müddet sonra tevhid iyice yerleştikten sonra zuru kubureküm fe'tebiruha ve tezkiretel ahire. Kabirleri ziyaret edin. Ahireti hatırlayın ve ibret alın, ibret. Bu son nokta, son cümle çok önemli. Fe'tebiruha. Kabirlerden ibret alın. O daracık yere yatacağız. O daracık yere yatmayla yetmez, tonlarca toprak üzerimize dökülecek. Ve o yattığımız yerde münker nekir melekleri gelecek. Kabir hayatımız başlayacak. Hatta diyor ki münker nekir melekleri yoldayken o kişinin namazı harekete geçip diyecek ki, ey melekler, ya Rabbi, benim önce söyleyeceğim var. Ben bu kulunun namazıyım ya Rabbi. Ne olur bu kulunun kabrini cennet bahçesine tebliğ et ve cennet bahçesi olacak. Namaz varsa münker nekir melekleri gelecek ve amelimizle baş başa kaldık ya, o amelimiz dile gelecek. O amelimiz konuşmaya başlayacak. Evlad uyalımız geri döndü. Malımız mülkümüz dünyada kaldı. Amellerimizle baş başa kaldık gençler. Allahu Ekber deyip rüküye giden, Allahu Ekber deyip alnını ayakları hizasına secdeye götürüp secdedeyken de yücelen, o secdede yücelen kul olarak biz, ya Rabbi, Subhan Rabbiyel Ala, sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi, alnımı ayaklarım hizasına götürüyorum, ne olur Allah'ım beni kulluğuna kabul eder misin? Kimsenin karşısına böyle eğilmedik. Malın, mülkün, paranın, pulun, makamın, mevkinin. Ama Allah'ım senin karşında alnımız ayaklarımız hizasındadır. Gençler size bir şey sorayım. Kulun Allah'a en yakın olduğu an yolda yürürken mi, iş yerindeyken mi, tarladayken mi, bahçedeyken mi, dairesindeyken mi, arabasındayken mi, namazdayken mi? Kulun Allah'a en yakın olduğu an eğer namazdaysa, namazın kıyamında mı, kıraatında mı, rüküsünde mi, secdesinde mi diye sorsam ne dersiniz? Efendim? Secde diyorsunuz. Eyvallah. Niye? Çünkü duymuşsunuz. Bu dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki اَقْرَبُ مَيْكُنْ عَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ فَاَكْتِرُ الدُّعَى. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Secdede duanızı artırın. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allah'ım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi senin karşında alnımı ayaklarımı hizasındayım. Ne olur Allah'ım beni kulluğuna kabul eder misin? Secdenin manası budur. Muhterem Müslümanlar, kul secdede yücelir. Başka yerde yücelmez ha. Öyle makamda, mevkide yüceldi. Geç bunları. Kul secdede yücelir. Makamımız şu oldu, rütbemiz bu oldu. Kul secdede yücelir. Erzurum müftüsüyüm. Sabah namazı Mehmet Akif Camii'ndeyiz. Cemaatle musafa yapıyoruz. Biriyle tanıştırdılar. Erzurum Tıp Fakültemizin beyin cerrahı. Beyin cerrahı 60 küsur yaşlarında emekli olacak. Yıllardır memleketimize, Türkiye'mize doktorlar yetiştirmiş. Ama sabah namazı beyinle, akılla, kafayla uğraşan bu adam sabah namazı cemaatin arasında ve alnı secdede, ayaklarının hizasında Subhan Rabbiyel Ala diyor. Allah'ım ben kimim ki? Beni kulluğuna kabul et Allah'ım. Senin dergahına geldim. Senin makamına geldim. Ne olur beni kulluğuna kabul et diyen bir kardeşimizle sabah namazı görüştüm orada. Hocam dedim, Allah senden razı olsun. Sen ki ömrünü bu işe vermişsin. Sen ki bizim aklımızı, beynimizi, kafamızı incelemişsin. Bu incelemeler seni bu hale getirmiş. İki büklüm yapmış. Sen ne kadar güzel örneksin hocam dedim ya. Bir nesil yetiştireceğiz muhterem Müslümanlar. Allah için söylüyorum. Dindar bir nesil. Bu nesil adalette Ömer gibi, sadakatte, doğrulukta Ebu Bekir gibi, hayada, ahlakta, terbiyede Osman gibi, İlimde, şecaatte, cesarette Ali gibi, Hasanlar, Hüseyinler gibi,
Fatımalar, Ayşeler gibi radiyallahu teala anhum ecmain bir nesil yetiştireceğiz. Maneviyatını, ruhaniyatını Şah-ı Nakşibendilerden, Mevlanalardan, Yunuslardan, Abdülkadir Geylanilerden, Hacı Bayram Velilerden, Abdurrahman Güçtüvanilerden, Ebu'l-Hasan Harakanilerden, Hacı Bayram Velilerden, Ankara'mızın bağrında bizim Mevlanamız, Hacı Bektaş Velilerden maneviyatını, ruhaniyetini almış bir nesil inşa etmemiz lazım ki anasını, babasını, vatanını, milletini, şehitlerini, şehadeti, ay yıldızlı bayrağın ne demek olduğunu, dinini, diyanetini tanısın ve bilsin. Bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bu nesli hep el beraber yetiştireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yetiştireceğiz. O nesil Nebi-i Kiram'ın adı anıldığı zaman, Muhammed dendiği zaman elini göğsünün üzerine götürür. Bak bak bak bak muhterem Müslümanlar. Görüyor musunuz? Bizim millete aittir bu, Türk milletine aittir. Başka millette göremezsiniz. Adı anılınca elimiz kalbimizin üzerindedir. Ne demek? Allah'ım onun sevgisi, onun muhabbeti, onun aşkı benim kalbimdedir Allah'ım demektir. Ben şimdi söyleyeyim de siz bir yapın hele gençler. Ben söyleyeyim siz bir yapın gençler. Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eyvallah. Allah hepinizden razı olsun. İşte bu nesil lazım bana. Bir nesil inşa edeceğiz. Bu nesil sağına soluna bakmadan kim var dendiği zaman ben varım diyecek. Benim olmadığım yerde hiçbir fert yoktur şuurunda bir nesil. Genç delikanlım, büyük dedenin tabutunu musalla taşına, Anadolu büyüklüğünde dava taşını gediğine koyacaksın. Şurada bir gedik açtık. Mukaddes mukaddes. Ey kahperüzgar, ne yandan esersen es, benim gençliğimi şeytanın yoluna götüremeyeceksin. Tağuti yollara götüremeyeceksin. Onlar huduvat-ı şeytandan uzak kaçacaklar. Meleklerin yolunda, peygamberlerin yolunda, alimlerimizin yolunda, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yolunda olacaklardır onlar inşallah. Bu nesli yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İşte muhterem Müslümanlar, Ankara'mızda ve Türkiye'mizde, bütün ateşlerin her yerde, cami ve Kur'an kursunda oldu, her yerde yaz kursunda çocuklarınızı okutuyoruz. Allah razı olsun, getirip oğullarınızı, kızlarınızı, torunlarınızı teslim ediyorsunuz ve biz de bu gençlere Allah'ını, peygamberini öğretiyoruz. Namaz nasıl kılınır? Cenaze namazı nasıl kılınır? Boy abdesti nasıl alınır? Beyefendi sen oğlunu evde boy abdesti nasıl aldığını öğretebilecek misin? Hanımefendi sen kızına kadın hallerini öğretebilecek misin? Getir benim kız Kur'an kurslarım var orada kızımızı. Getir camilerde hocalarım bekliyorlar. Ve bu yavrularımıza bütün Türkiye'mizde, Ankara'mıza 28.895 tane yavrumuz şu anda camilerimizde eğitim almaktadır. Eğitim almaktadır. Allah'ını, peygamberini öğrenmektedir. Bu ne demek ya muhterem Müslümanlar? Hacı Bayramı Veli'de cenaze namazı kıldırıyorum. Kenardan seyredenler

0: yapma ne olur ya. Yapma bir tatilde çocuğun hatırına ya. Çocuk anlamıyor, sen babasın annesin biliyorsun bak. Yarın cenazeni eller kılar ha, çocuğun kılmaz. Durup seyreder kenardan. Gençler, Sübhaneke'yi okumasını biliyor musunuz?
1: Evet.
0: O zaman beraber bir okuyalım mı? Sübhaneke'yi. Beni dinleyenlerle beraber. Sübhaneke'yi beraber okuyoruz. Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve celle senâük ve lâ ilâhe gayrük. Ah yavrular ah, gençlerden ses çıkmıyor, bunları görüyorum, görüyorum. Ses çıkmıyor. Çıkmasın bakalım. Gelin bir amentümüzü okuyalım gençler. Ben söyleyeyim, siz benden sonra söyleyin. Amentü billahi. Gençler sesiniz çıkmıyor. Amentü billahi. Ve melaiketihi. Ve kütübihi. Ve rusulihi. Ve liyemil ahiri. Delikanlım. Dudakların oynamıyor, görüyorum buradan. Yarın bana gelip diyeceksin ki hocam nikahımı kıyar mısın? Artık biz müftüler de resmi nikah kıyıyoruz biliyorsunuz. Gelip diyeceksin ki hocam bir nikahımı kıy diyeceksin. Yavrum kızım bir amentünü oku bakayım diyeceğim. Ne yapacaksın o zaman? Şimdi dudakların oynamıyor. Amentü billahi. Ve melaiketihi. Ve kütübihi. Ve rusulihi. Ve liyemil ahiri. Ve bil kaderi. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala vel ba'su ba'del mevt hakkun hakkun hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin inşallah. Görüyor musunuz? Nedir? Manası nedir? Allah'ım ben sana iman ettim. Allah'ım ben peygamberlerine iman ettim. Allah'ım ben meleklerine iman ettim. Allah'ım ben kitaplarına iman ettim. Allah'ım ben kadere iman ettim. Allah'ım ben hayır ve şerrin senden geldiğine iman ettim. Allah'ım ben öldükten sonra dirilme, yani ahiret alemine, ebediyet alemine iman ettik. Ölüm hak, ölüm gerçek. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz kabristana gidince ki çok giderdi. Ne derdi biliyor musunuz? Her kabristana gidişinde mutlaka sizler de söylüyorsunuzdur. Şöyle bahçeden kabrin kapısından girince içeriye Allah Resulü'nün buyurduğu şu. Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin. Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin. Ve inna inşallahu biküm lahikun. Ey kabirde yatanlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bilesiniz ki en yakın zamanda bizler de sizlere kavuşacağız. Bitti. İbret almayı görüyor musunuz gençler? Kabri ziyaret et ama ibret al. Boşuna çıkma kabristandan. Eninde sonunda bu kabre ben de gireceğim diyebiliyor musun? Bu daracık yere beni de koyacaklar. Tonlarca toprak üzerime atılacak. Ben ne yapacağım? O zaman Münker Nekir melekleri soracak. Men Rabbüke, Rabbin kimdir diye soracak. Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz. Nebin kimdir diye soracak. Nebimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyeceğiz. Kıblen neresidir? Kıblem Kabe-i Muazzama'dır diyeceğiz. Kitabın nedir? Kitabım Kur'an-ı Azimüşşan'dır diyeceğiz. İşte muhterem Müslümanlar, aidiyet budur. Teslimiyet budur. İnkiyat budur. İtaat budur. O zaman kabir hayatımızda bu salih amellerimiz dile gelecek ve orada konuşmaya başlayacağız. Evet değerli kardeşlerim, sohbetimiz uzun ama cenazemiz de var. Ben burada kesmek durumundayım. Geçmişlerimizi ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.

Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
3: Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminde anne baba tutum ve davranışları çocuk daha anne karnındayken şekillenmeye başlıyor. 0-3 ve 3-6 yaş gelişim evrelerinde anne baba ile güvenli bağlanma ilişkisini gerçekleştirmiş olması çok önemlidir. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca süre geldiğini kabul etsek de kişilik gelişmesi ve yapılanmasının temelinde çocukluk döneminde atıldığı gerçeği önemlidir bizim için. Güvenli bağlanma, yani çocuk bir ihtiyacı olduğunda ona annesine ulaşabileceğini bilmesi. Ve artık hani çalışan annelerimiz olduğu için bir bakıcı olsa bile hep aynı bakıcının olması. Sürekli farklı insanlarla eğer bağlanma kurulmaya çalışırsa bu güvenli bağlanma olmayacak. Sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalar ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermiştir. Anne babanın ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşımaktadır. Çocukluk dönemi, özellikle erken çocukluk da denilen 0-6 yaş arasındaki dönem, çocukların çevreleri ile etkileşimlerinden en çok etkilendikleri dönemdir. Çocuk yetiştirmede ve ailenin çocuğa karşı tutumlarını belirlemede, anne baba tarafından çocuğun gelişim dönemlerinin özelliklerin neler olduğu bilinmesi çok önemlidir. Anne baba tutumu, anne baba ve çocuk arasındaki etkileşim türüdür. Çocuğa karşı takınılan anne baba tutumlarını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar mesela anne babanın beklentileri, toplumun değer yargıları, anne ve babaya hazır olma, anne ve babanın kendi çocukluk deneyimleri, anne ve baba arasındaki ilişki, çocukların sayısı gibi diyebiliriz bunları. Çocuk çünkü kendi başına ne yapacağını bilemiyor. Ama bunu da hani beklenti içine sokup da onu strese sokmanın bir anlamı yok. Her çocuk farklı. O çocuk her çocuğun fıtratına göre biz hani farklı beklentiler olabilir. Yani bir çocuk için annesi ve babası dünyayı temsil ediyor. Çocuk annesi ve babası nasıl davranıyorsa dünyadaki herkesin de aynı şekilde davranacağını düşünüyor kendisine karşı. Yani bebek çocukluğa doğru geliştikçe yeni beceriler kazanmaya, davranışlarını kendi denetimi altına almaya başlar. Bu dönemde ailenin rehberliği çocuğun gelişimi üzerine çok etkili olur. Hatalı anne baba tutumu sağlıksız bir gelişimin ve uyumsuzlukların başlıca kaynağı olabilir. Anne baba bazen çocuğa çok şey vererek onu kendi gelişmesine yön vermesini engeller. Bazen de çok az şey vererek ona gerekli desteği sağlayamaz ve uygunsuz davranış örüntülerinin gelişmesine neden olur. Dolayısıyla anne baba ve ailenin diğer bireylerinin çocuk babanın etkileşimi çocuğun ileride nasıl bir birey olacağında etkilidir. Ailede anne babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, istendik davranışları nasıl kazandırdığı, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, sevginin nasıl ifade edildiği, eğitimde kullandığı yöntemler, bunlar anne baba tutumlarının nasıl olduğunu belirliyorlar. Aile çocuğun grup içinde dengeli bir birey olabilmesi için güven duygusu aşılıyor. Çocuğun sosyal kabul görebilmesi için gerekli ortamı aile hazırlıyor. Toplumsallaşmayı öğrenebilmesi için kabul edilmiş uygun davranış biçimlerini içeren bir model oluşuyor. Çocuk için model anne ve babası olmuş oluyor. Kız çocuklar için daha çok anneyi, erkek çocuklar için daha çok babayı model olarak alıyor çocuklar. Sosyal açıdan kabul edilmiş davranış biçimlerinin gelişimi için rehberlik ediyor anne baba. Çocuğun yaşam ortamını uyum sağlarken rastladığı sorunlara çözüm getirir. Uyum için gerekli olan eylemsel, sözlü ve toplumsal alışkanlıkların kazanılmasına yardımcı olur. Okul ve sosyal yaşamda başarılı olabilmeleri için çocuğun yeteneklerini uyarır, geliştirir. Çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun arzuların gelişimine yardım eder. Yani çocukların yetenekleri aslında ailede keşfediliyor. Evet. Çocuğa belli bir sınırlar içinde özgürlük vermemiz gerekiyor. Yani çocuk evde gerçekten hani uygulayabileceği bütün etkinlik alanlarını oluşturmamız gerekiyor. Yani çocuğa kısıtlamalar çok fazla getirmemek gerekiyor. Tabii ki sınırlar var, belli sınırlar var, çocuk sınırların farkında. Ama hani çocuğun öğrenmesi için de aman evim dağılmasın, aman hani farklı bir şey olmasın şeklinde değil de 0-3 yaş dönemi hani tamamen keşfetmeye açık oldukları için mümkün mertebe sadece gerçekten başkalarına zarar vermesin. Onun dışında her şey serbest. Tabii anne baba tutumlarını gruplandırıyoruz. İlk başta bir otoriter tutum var. Bu ebeveyn tutumunda anne babanın kabul ve ilgisi düşük, çocuk üzerindeki kontrolü çok yüksektir. Otoriter anne baba sevgisini çocuk onların istediği gibi davrandıkça, yani şartlı olarak çocuğa gösteriyorlar. Sevgiyi bir pekiştireç olarak kullanırlar. Ama doğal bir süreç gibi değil de her şeyin bir karşılığı var şeklinde. İstenen davranışlar da çoğunlukla gelenek ve daha üst otoritelerce saptanmış kurallara uygun davranışlardır. Anne baba kendisini toplumsal otoritenin temsilcisi olarak görür. Mutlak itaat bekler kendisine karşı. Çocuğun davranışları katı standartlarla değerlendirilir. Çocuğa hata yapma şansı verilmiyor burada. Bu tür ailelerde eğitimde ceza verici bir yaklaşım vardır. Anne ve babalar çocuklarıyla çok fazla görüş alışverişinde bulunmazlar. Burada çocuktan tamamen bir itaat bekliyor anne baba. Daha çok da çocukların onlara söylenen her şeyi sorgulamadan kabul etmesini beklerler. Bu da çocukları köreltiyor zaten. Otoriter bir aile ortamında yetişen çocuklar genellikle çekingen, başkalarının etkisinde kolayca kalabilen, aşırı hassas bir kişilik yapısına sahip olabilirler. Anne babanın aşırı koruması, çocuğa gerekenden fazla kontrol ve özen göstermesi sonucu çocuk genellikle diğer kimselere bağımlı, özgüveni düşük birey olur ileri. Anne babanın tutumuyla çocuğun zaten karakteri şekilleniyor. Ayrıca sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusu geliştirilebilir ve devamlı eleştirilen bu çocuklarda saldırgan davranışlar da ortaya çıkabilir. Baskı ve katı disiplin çocuğun kendini kabul ettirmesini zorlaştırır, uyumsuzluk görülür bu çocukta. Okulda aslında en çok sıkıntı yaşayan çocuklar otoriter anne baba çocukları olmuş oluyor. Çünkü çocuk hani evde o kadar büyük bir baskı altında ki okula geldiği anda artık hiçbir şekilde sınır, kural tanımıyor. Her şey serbest oluyor onun için. Çocuk evde anne babasının gördüğü olumsuz tutumları diğer yaşıtlarıyla olan iletişiminde de uygulamaya başlıyor. Model aldığı şekilde artık bu çocuklar mesela arkadaş ortamlarında aşırı baskıcı, sadece kendi istediği olsun isteyen çocuklar haline geliyorlar. Bu tip ailelerde yetişen gençlerle yapılan araştırmalarda karar verme ve düşüncelerini ifade etmede güçlük yaşandığı ve öfke düzeyinin yüksek olduğu bulunmuştur. İzin verici tutumu iki şekilde zaten anlatacağım. Birincisi hoşgörülü olan, diğeri izin verici ihmalkar olan. Önce biz hoşgörülü olandan bahsedelim. Bu ebeveyn tutumunda anne babanın kabul ve ilgisi yüksek ama çocuk üzerindeki kontrolü aşırı derecede düşük. İlgililer evet ama kontrol etmiyorlar. Aşırı derecede hoşgörülü oldukları için çocuklarına sınırsız özgürlük veriyorlar. Çocuklar hiçbir şekilde kontrol etmiyorlar ve bazen de ihmale varan hoşgörülü davranışlar sergiliyorlar. Aynı zamanda çocuklarına karşı sıcak ve sevecendirler. Çocukların bütün konularda kararlarını kendisinin vermelerine sınır getirmiyorlar. Yani biz çocuğa hani belli bir yaştan sonra artık kendi kararlarını kendin alabilirsin diyoruz ki bunu bile belli sınırlar dahilinde olmasını istiyoruz. Ama bu anne babanın hiçbir sınırı yok. Çocuk tamamen özgür. İstediği oyuncağı alabilir, istediği yere gidebilir, istediği şekilde arkadaşına zarar verebilir. Anne yeter ki çocuğun üzülmesin diye aşırı derecede hoşgörülü davranıyorlar. Çocuğun aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. Bu tür anne babaların çocukları yemek, yatma, televizyon izleme, oyun oynama için dışarı çıkma gibi konularda hep kendileri karar veriyorlar. Bunların sadece güzel tarafı kuralsızlar ama çok seviyorlar. Böyle bir ortamda çocuk ailede inisiyatif sahibi tek kişidir. Ve artık anne baba da onun etrafında dolanır. Ne istersin diye ona sorarlar. Çocuğun nerede duracağı hiçbir şekilde belirlenmemiştir. Bu çocuk da okula geldiğinde otoriteyle karşılaştığında çok fazla bocalıyor. Öğretmenden de aynı şeyi bekliyor. Tabii ki okulda göremiyor, kurallar, sınırlar var. Bu da çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bu tutum içinde yetişen çocuklar kendilerini güvensiz hissederler. Çünkü onların hayatında hiçbir sınır olmadığı için ait olmayı hissedemezler. Ben merkezcidirler. Asi ve saldırgan davranışların artmasına yol açabilir yine bu tutumda. Yaşamlarında sınırları öğrenemedikleri için başkalarıyla işbirliği yapamazlar. Bu nedenle sosyal ilişkilerde başarısızdırlar ve genellikle sosyal uyumları düşük olur. İşte az önce de bahsettiğim gibi kurallarla karşı karşıya kaldığında hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bu tutuma büyüyen çocuklar başarı kazanması için gereken sabra, iç denetime sahip değildirler. İzin verici tutumla yetişen çocukların olgun davranmadıkları, kendi dürtülerini kontrol edemedikleri ve bağımlı oldukları görülmüştür. Her ortamda istediklerini elde etmek için doyumsuz çocuklar yetişiyor bunlar. bencil, sabırsız, anlayışsız, bağımlı oluyorlar. Otoriter ve izin verici anne baba tutumlarının birbirinden farklı görülmesine rağmen aslında her iki aileden de gelen çocuklar benlik kontrolü çok zayıf oluyor. Bir de izin verici dediğimizde bir tanesi hoşgörülü tutum. Evet. İkincisi de ihmalkar tutum. Bu ebeveynler çocukların hiçbir şekilde denetlemezler. Davranışlarına sınırlama getirmezler. Bunun yanında yeterince ilgi ve sevgi de göstermezler. Yani hoşgörülü tutumda bir sevgi var, evet, ama bunda sevgi de yok. Çocuğun evde varlığı yokluğu belli değil. Ta ki onunla ilgili bir şikayet gelene kadar. Yani bu gruba giren anne babalar genellikle hoşgörüyle boş vermeyi birbirine karıştırmaktadırlar. Çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe çocukla ilgili hiçbir problem yoktur. Eğer çocuk anne babayı rahatsız ederse o zaman çocuk ile ilgili bir gündem oluşur. Bu çocukların yaptığı şey hep gündem oluştururlar. Aslında hep problem dediğimiz çocuklar ihmalkar ailelerin çocukları. Bilerek oluşturuyor yani kendiyle ilgilenilsin diye. Bu tip ailelerde çocuklar fiziksel ve duygusal yalnızlığa itilmektedirler. Çocuğun hareketlerinin görmezlikten gelinerek dışlanması söz konusudur. Anne baba çocuk arasında iletişim kopukluğu vardır. Ailenin çocuğa tepkileri düşük seviyededir. Genellikle çok çocuklu, kalabalık, eğitim seviyesi düşük, anne baba olmayı tam anlamıyla benimseyemeyen, çocuğuna ve ev yaşamına ilgi duymayan ailelerde bu tutum görülüyor. Bu tutumla yetişen çocuklar genellikle dikkat çekmek için etrafına zarar verebilirler. İnsanlar ilişki kuramaması sonucu sosyal gelişmesinde gecikme ve saldırganlık sergileyebilirler. Sözlü iletişim yetersizliğinden dolayı dil gelişiminde gecikme, konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir. Özgüven sorunu yaşayıp tamamen içe dönük olabilirler. Hayattan ve kendisinden beklentisi olmaz. Kendisini günlük olayların akışına bırakıp anlık doyumlarla yetinirler. Bir de aşırı koruyucu bir tutum var. Aşırı koruyucu tutumda anne baba çocuğu gereğinden fazla koruyor, gereğinden fazla kontrol ediyor ve ona özen gösteriyor gereğinden fazla. Bu ailelerde anne babalar çocuğa yani geç kavuşmuşlardır. Aşırı istenen bir çocuktur. Tek çocuktur, tek erkektir, tek kızdır. Yani bu çocuk abartılmış sevginin odak noktasıdır. Aşırı koruyucu tutum içindeki anne babalar düşmanca bir çevreye karşı çocuklarını koruduklarını söylerler. Çocuklarının kendilerinden farklı bir birey olduğunu ve bağımsızlık kazanmaları gerektiğini anlayamazlar. Çocuğun tüm ihtiyaçları büyükleri tarafından karşılanır. Genellikle anne ile çocuk arasında yaşanan bu durum annenin çocuğun bakımıyla yakını ilgilendiği dönemlerde başlamakta ve annenin çocuğuyla bütünleştiği görülmektedir. Sevgi ve ilginin göstergesi olarak çocuğuna yemek yiyebildiği halde yemeği yediriyor. Çantasını hazırlayabildiği halde çantasını hazırlıyor. Ayakkabı almayı bilmeyen o kadar çok çocuk var ki. Oysa çocuğunun bağımsız hareket edebilme olasılığını kendisi engelliyor. Aslında bunun temelinde annenin duygusal yalnızlığı ve çocuğun kendisine olan bağımlılığından mutlu oluş yatmakta. Çocuk sahibi olduktan sonra artık tamamen hayatın odak noktası haline getirmiş oluyorlar. Artık başka hiçbir şey görmemiş oluyorlar. Çünkü kendisine yani böyle şartsız seven ve şartsız bir şekilde ihtiyacı olan tek küçük kişi. Çocuk olmuş oluyor. Koruyucu tutumla büyüyen çocuk sosyal ilişkilerinde başarısız, bağımlı bir birey olacaktır. Bu çocuklar girişimci olmayan, aşırı bağımlı, özgüveni gelişmemiş, sorumluluk almakta güçlük yaşayan, kendini tanımak ve sınırlarını bilmekte zorlanan, daima başkasının desteğini arayan, hep onay bekleyen çocuklardır. Daha çok edilgen çocuklardır bunlar. Sosyal ilişkilerde de hep daha böyle geride kalmış çocuklardır. Yani teneffüste sınıfta oturan tek çocuk bunlar olmuş oluyor. Diğer bir tutumumuz da dengesiz tutum. Dengesiz tutumda kim evde disiplin yok değildir, ancak ne zaman nerede uygulanacağı belirsizdir. Anne babanın tutumu aşırı hoşgörü ve sert cezalandırma arasında gidip gelmektedir. Çocuk hangi davranışın nerede ve ne zaman istenmediğini önceden kestiremez. Bu tutarsızlıklar anne ve babanın farklı zamanlarda farklı tutumlar sergilemesi şeklinde olabileceği gibi anne ve babanın farklı disiplin anlayışları benimsemeleri şeklinde de olabilir. Yani çocuğun belirli bir davranışı anne baba tarafından farklı yorumlanıyor. Anne babalar aynı davranışı kimi zaman normal karşılarken kimi zaman da cezalandırabiliyorlar. Bu durum daha çok anne veya babanın o anki psikolojik durumuyla ilişkili. Bu durumda da çocuk neyi ne zaman yapacağı konusunda bir karmaşa yaşamış oluyor. Dengesiz ve tutarsız tutuma yetişen çocuklar genellikle kendi içinde çatışmalar yaşayıp aileleriyle ilişkilerine dengesiz olurlar. Büyüdüklerinde karşılarındaki insana zor güvenirler. Değer yargı sistemlerinin oluşması zor olabilir. Karar vermekte güçlük yaşarlar. Tutarsız bir kişilik sergilerler. Artık olumlu olana gelelim. Demokratik tutum. Bu tür anne baba yaklaşımında ebeveynler çocuklarını destekler ama bunun yanında sınırlarını koymayı da ihmal etmez ve onların hareketlerini kontrol ederler. Ebeveyn ile çocuk arasındaki sözel iletişim kanalları açıktır. Demokratik anne babalar çocuklarından olgun davranış beklerler ve aynı zamanda gerekli olduğunda kurallara uymasını isterler. Sıcak ve ilgilidirler, sabırlı ve duyarlı bir şekilde çocuklarını dinlerler, aile içinde verilecek olan kararlarla çocukların görüşlerini alırlar. Çocuğa tamamen bir özgürlük vermiyorlar aslında. Sınırları belli bir özgürlük vermiş oluyorlar. Bunlar mesela bu ailelerde aile toplantıları yapılır. Evde bir karar alınacaksa birlikte alınır. Yine anne babanın istediği olur ama çocuk da buna dahil olmuş olur. Bu tür ailelerde çocuk yetiştirmede akıllıca ve demokratik bir yaklaşım izlenir. Hem anne babanın hem de çocuğun hakları dikkate alınır. Bu tavırda anne baba evin kurallarını çocuğa açıkça belirtir ama onun tepkilerini ve duygularını ifade etmesine izin verir. Evde neyin kabul olup olmayacağı yani sınırlar bellidir. Ancak bu sınırlar içerisinde çocuk serbesttir. Çocuk sevgi ve teşvik görür. Ayrıca bu konularda kendi kendine karar verip sorumluluk taşıması da öğrenmiş olur. Yani çocuk bir şey tercih ettiğinde onun bedelini olumsuzsa bedelini öder, bir şekilde sonucuna katlanır. Bu tür ailelerde çocuğun bir birey olarak ailesini sevip sayan ama bağımsız bir fert olması gerektiği inancı mevcuttur. Çocuğa sevgi ve saygı gösterilir. Çocuğun kendi düşünce ve fikirlerini açıklama fırsatı verilir. Çocuk susmaya değil konuşmaya teşvik edilir. Aile her şeyden önce çok iyi bir rehberdir. Çocuğa yol gösterilir ama alacağı kararlar konusunda serbest bırakılır. Çocuğa alternatifler sunulur. Yani serbestlik dediğimizde tamamen değil, alternatif seçenekler var. Demokratik anne baba tutumu çocuğun varlığına ve isteklerine saygı duyulması temeline dayanır. Bu tutum içinde yetişen çocuklarda genellikle sosyal yeterlilik, beceri, yardımseverlik, bağımsızlık, düşüncelerini serbestçe söyleyebilme, arkadaş canlısı olma, diğer insanların gereksinimlerine duyarlı, kendi ve diğer insanlara saygılı, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler yetişir. Bunun temelleri 0-3 yaşta atılıyor ama 15-16 dediğimiz yaşlardan sonra asıl gerçek hayati kararları alacak dönem. Bu dönemden itibaren de hani doğru bir tavır sergilenebilir.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz ve glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var. Anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı, çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Sağlığımızın, özellikle de ağız ve diş sağlığımızın hayatımızda son derece önemli olduğu tartışmasız bir gerçektir. Normal ağız florasında bulunan ve hastalık yapmayan mikroorganizmalar elverişli ortam bulduklarında hastalık yapıcı hale gelmektedir. Sonrasında ise vücudumuzun diğer kısımlarına yayılmakta ve hatta bazı hallerde ölümlere bile neden olabilmektedir. Farkında mıyız? Günümüzde diş temizliği için diş macunları sık olarak kullanılmaktadır. Diş fırçalarındaki kılların bir kısmı domuz kılından, bir kısmı ise plastikten yapılmaktadır. Fırçada bulunan kıl ortasındaki kıl özü, mikropların gelişmesi için ne yazık ki uygun bir ortam oluşturmaktadır. Naylondan yapılan fırçalar için de aynı tehlike söz konusudur. Diş temizliğinde kullanılan kadim bir uygulama ise misvak kullanımıdır. Misvak, 1400 yılı aşkın bir süredir insan ve diş sağlığı için kullanılan bir maddedir. Misvak, arak ağacının kök ve dallarından elde edilen güzel kokulu bir diş fırçasıdır. Arak ağacı ise çölde oldukça bol miktarda yetişen bir bitkidir. Misvak dişleri temizler ve onlara parlaklık verir. Diğer yandan tükürük salgısının artmasına da neden olur. Misvak kullanımı dişlerin doğal yoldan temizlenmesini sağlar. Misvak kullanmanın faydası pek çoktur. Ağız kokusunu giderir, zekayı artırır, sesi güzelleştirir, konuşmayı kolaylaştırır. Göze kuvvet verdiği kadar mideyi takviye edip mide hastalıklarını önler ve hazmı kolaylaştırır. Misvak kullanmanın sağladığı faydaların farkında mıyız? Yapısında bulunan tannik asit ve astranjan maddeleri diş eti enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Misvağın pH derecesiyle tükürüğün pH derecesi 7,1 olduğundan ağızda yabancı cisim reaksiyonu göstermez. Alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın efendisi peygamberimiz ağız ve diş sağlığına dikkat çekerek misvak kullanınız. Çünkü o ağzı temizler ve Allah'ın rızasına vesile olur buyurmuşlardır. İnsanlığa yol gösteren, merhametinde, güzel ahlakında önder olan peygamberimizin her fırsatta ümmetine misvak kullanmalarını teşvik ettiklerinin farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Radyo FM'de Slow Time başlıyor. Slow Time başlıyor. Slow Time. Slow Time.
1: Acaba uyusam

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-0 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.
5: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
6: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de akneyi anlatmaya devam edeceğiz. Aknenin belirtilerinde kalmıştık. Aknenin belirtileri nelerdir? Akne, hormonal değişikliklere, strese, yanlış beslenmeye, sindirim sistemindeki bazı hastalıklara, böbrek sorunlarına, hijyen sorunlarına ve yine bazı cilt rahatsızlıklarına bağlı olarak gelişebilmektedir. Akne belirtileri aknenin şiddetine bağlı olarak değişir. Hastalarda genellikle uçları beyaz sivilceler, siyah noktalar, küçük kırmızı hassas yumrular yani papüller, cildin yüzeyinin altında büyük, katı, ağrılı olabilen kitleler yani nodül dediğimiz yapılar, cildin yüzeyinin altında ağrılı olabilen irin dolu kesecikler yani kistik lezyonlar, akne olan yerlerde ağrı şeklinde tariflenen durum, hassasiyet, kızarıklık, kaşıntı şeklinde bölgesel olarak görülebilmekte olup, şiddeti kişiden kişiye ve aknenin çeşidine göre farklılık gösterebilmektedir. İlerlemiş, şiddetli vakalarda ateş, eklem ağrısı ve yorgunluk çok nadir olarak görülebilmektedir. Sıklıkla akne iltihabı genel kızarıklık ve hassasiyete neden olur. Akne ilerledikçe, İlave belirtiler, koyu lekeler ve yara izleri içerebilir. Erken tedavi, akne kistlere ve nodüllere ilerlemeden önce şiddetli koyu lekelerin ve yara izlerinin gelişmesini engelleyebilir. Sevgili dinleyiciler, biraz da akne ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Akne çoğu kez hastanın yaptığı veya yapmadığı şeylerle ilişkili olmaksızın ortaya çıkar. Bu kapsamda doğru bilinen yanlışlara bakacak olursak, çikolata ve yağlı besinlerle akne şiddetlenir veya bu besinler akneye neden olur şeklinde bir inanış söz konusudur. Tabii ki sağlıklı beslenmek ve bol su içmek genel deri sağlığı için gereklidir. Ancak gıdalarla akne gelişiminin ilişkisi çok net bir şekilde gösterilememiştir. Ancak hasta bazı gıdalarla akne gelişimi arasında doğrudan bir ilişki gözlemliyorsa, örneğin bir kuru yemiş tüketmek veya yağlı bir gıdayı tüketmek veya çok fazla çikolatayı tüketmekle bir akne gelişimi tarifliyorsa veya mevcut aknelerin daha da ilerlediğini, çoğaldığını söylüyorsa burada tedbirli olmakta fayda var. Onu hastanın bizzat gözlemleriyle hareket etmesi, kendisine dokunan gıdaları tüketmemesi veya çok fazla tüketmemesi tavsiye edilmektedir. Derinin kirli olması akne oluşumuna neden olur şeklinde bir görüş var. Deride akneyi tetikleyen ve gözenekleri tıkayan kir değil, sebum yani derideki yağ bezeleri tarafından üretilen yağ salgısı ve hücre artıklarıdır. Deri illaki temiz tutulmalıdır ancak çok sık ve sert yıkamak tam tersi etki yaparak tahriş sonucu akneyi de alevlendirebilmektedir. Günlük olarak bakımımızı yapıp cildin fazla yağlanmasına müsaade etmememiz doğru olan bir yaklaşım olacaktır. Sadece yağlı cildi olanlarda akne gözlenir şeklinde de bir inanış vardır. Akne lezyonları derinin üstünde değil altında oluşmaya başlar. Deri yüzeyindeki yağ tahriş edici ajan olarak kabul edilebilir. Cilde özellikle yağlı bölgelere yapılacak hafif günlük temizlik bu durumu düzeltmeye yetecektir. Ama cildin yağlı olmasından ziyade cildin yağ üretiminin artması ve dışarı çıkamayan bir şekilde kanalı tıkanan yağ bezlerindeki sebumun birikmesiyle, o kanalları tıkamasıyla ortaya bir aknenin çıkmasına zemin hazırlayan yapının oluşması önemlidir. Yani dışarı çıkan yağdan ziyade dışarı çıkamayan, içeride kalan ve tıkanıp orada problem oluşturan yağ bezleri bizim için daha önemlidir. Ama cilt sağlığı açısından haftalık ve günlük cilt bakımımızı yapmamızı tavsiye edilir. Akne kozmetik bir problemdir ve kendiliğinden geçer şeklinde bir görüş olabilir. Akne bir deri hastalığıdır. Değişik klinik görünümleri vardır. Mutlaka tedavi edilmelidir. Bir doktora başvurulmalıdır. Kozmetik olarak bugün var, yarın geçer şeklinde bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca şunu unutmamak gerekir. Kozmetikler ile akne tedavisi yapılamaz. Sadece yardımcı olarak kullanılabilir. Bunun dışında bizzat akneye sebebiyet vermesi açısından da hassas ciltli kişilerin kozmetik seçiminde mutlaka cildi uzmanı bir hekim tavsiyesinin almasında daha yararlı olacağını düşünüyorum. Peki akneyi sıkmak önerilir mi? Böyle durumda ne yapmalı? Kesinlikle akneyi sıkmak, oynamak önerilmez. Akne sıkıldığı zaman cilt dışında bulaşan iltihap ve bakteri kadar cilt altında da yayılma olur o sıkmanın etkisiyle. İyileşme süreci gecikir. Ayrıca kendiliğinden patlayan ya da iyileşme aşamasındaki akneler üzerinde oluşan kabukları da koparmamak gerekir. Bazı akne tiplerinde ancak doktor gözetiminde akne lezyonları boşaltılabilir. Bunlar istisnadır. Unutulmamalıdır ki oynanan ve kurcalanan aknede iltihap yayılabilir ve kızarıklık artabileceği gibi o bölgede iz kalma riski de artmaktadır. Peki aknenin tanısı ve ayırıcı tanısı nasıldır? Akne muayene ile tanısı konulan bir hastalıktır. Tanıda aknenin tipi, şiddeti, sayısı, vücuttaki yeri, yaşam kalitesini ne kadar etkilediği, bıraktığı yara izinin nasıl olduğu göz önünde bulundurulur ve gerekli görüldüğünde mikrobiyolojik ve hormonal değerlendirme amacıyla laboratuvar testleri de yapılabilmektedir kişiye. Aknenin vakaları bazı hastalıklara eşlik edebilir, sistemik bir hastalığın bir şekilde yansıması da olabilir akne. Bu nedenle sadece kozmetik sorunu olarak kabul edilmemelidir. Akne ile beraber bayanlarda aşırı tüylenme, aylık döngüde düzensizlik, tip 2 diyabet, yumurtalık kistleri olabilir. Bu vakalarda hormonal testlerin mutlaka yapılması ve altta yatan hastalığın tedavisi gereklidir. Böbrek üstü tümörlerinde aşırı hormon salınımına bağlı da akne ortaya çıkabilir. Yine burada hormonal testlerin araştırılması, yapılması altta yatan bir sistemik hastalığı tespit etme açısından önemlidir. Bunun dışında mesleki veya kimyasal maruziyete bağlı akne ortaya çıkabilir. Ağır yağlar, gres, polivinil klorür, klorlu aromatik hidrokarbonlar ve katran maruziyeti akneye neden olabilir. Bazı ilaçların kullanımından sonra ani ve şiddetli akne oluşumu gözlenebilir. Bu durumda tanı kişinin tıbbi hikayesi ile konur. Ayrıca uzun süreli güçlü antibiyotik kullananlarda antibiyotiğe dirençli akne ortaya çıkabilmektedir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde aknede tedaviye değineceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
5: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

sigara bağımlılığı, aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metot.

Nokta Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. AgriFM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

0: Adüya Efendi Türk Sanat Müziği Saati.
1: Sevgili dinleyicilerim, şu anda yine Zeki Müren'iniz sizinle ve de canı yürekten duygularıyla sizinle. Bir şiirimi daha sunacağım, naçizane, iddiasız. Simitle susam birbirinden ayrılmayan iki şey gibi geldi bana ve yıllar önce yepyeni bir duyguya kapılarak bu iki nesneyi birleşik olarak düşündüm. Aslında tabii gaye yine aşk. Simidimde susam. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek. Ağaçlar hiç çiçeklenmesin. Tüm aylar Şubat olsun. Sen yağmuru severdin. Bana ıslak bir günde neler verdin. Rüzgarlar göz pınarlarımda buz. Kış aşk mevsimidir derdin. Hırçın geceler kollarımda titrerdim. Simidimde susamdın sabahları. Çayımda şeker gün doğarken. Dön ne olur henüz erken. Katıksız ekmek boğazımda düğüm. Çayı buruk içiyorum. O bana vaat ettiğin gün var ya, o gün sen gelsen de ölüversem diyorum. Yıldızları gökyüzünde sever aşıklar. Ben hepsi düşsünler isterim tek tek. Muradım seni dilemek.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Ya sana yalan diyemem, sanki bir gerçeğe ayna tutarsın. Zor gelir hakkından hakka erenler, ne bir kervansaray ne sonu uğraksın.

kem dünya. Sen dünya, kem dünya. Ne sırtın yer görür, ne yan yatarsın. Her dem insan için atıp tutarsın. Aradan bar alır, zehir katarsın. İyileri kuruş pula satarsın. Sen kahve dünya, sen kahve dünya. Ağlatır güldürmez ne seni ne beni. Doldurur içine geniştir yeri. Başını almış gibi.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, bir iki saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde beş kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adüyefem.
2: Adüyefem'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Su geleceğimiz.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
15: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
16: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
17: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
18: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
19: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
20: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
21: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
22: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 3800 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma-geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adıyaman Radyo Dergisi.

İşte böyle bedava. Sen bir dağın ardında, ben bir başka dağın. Böyle perişan, böyle darmadağın. Ölüm kalleştir burada, ecel kaleştir. Olsun demiştin ya, yaşamak.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.

0: kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
2: Korunan damla geleceğimizdir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

QFM. Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için